Vay, oynadılara, dayanmaz ben gücüm, hoppa ben ömrü. Aç o kadar da felim, ona vurul elim, atlar may koca kokurlar. Sayanımay, uyumdana ha, gayrın boşver fücülek, hoppa ben ömrü. Kaç o kadar da felim, ona vurul elim, atlar may koca kokurlar.